0: which will herald radical change for the EU. Mr. Rasmussen's tour of EU capitals is to fine-tune the positions of government leaders on enlargement of the Union and controversial issues such as negotiations.
1: Bayram sabahlarında neler yapar?
2: Efendim?
1: Bayram sabahlarında, bayram biliyorsunuz Ramazan bayramı 3 gün, neler yapar?
2: Elimizden geldiği kadar büyük ve saygı duyduğumuz kişiden yanına eşim ve çocuğumla beraber bayramlaşmaya gidiyoruz.